This is LMA featuring Jackie Kapina Ebitswang Fall in Love. Metsotso ya rona hantla hona metsotso. O di mahlo ra ke a leshume le metso emedi jwale kere ke sheba ka nqena ke sheba ka nqena ano ehile ditaba tsa ka di mafeke feke nyana tjena hore ke hokahane le bomphato ka nqena ereketse tjena. Ereketse tjena fela.